0: Iki teh jange tak ombe. Kok onok laler iki maksudnya apa iki?
1: Kulo jadi peramal, Pak. Kulo niki pelayan.